Yanından batırdım azak. Sebična mi görüyor? Skriven sam od sebe. Dalje i po svodu. Ne znam kamo idem.